Sonra her şey istiyor, bilmeyeceğim. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok.